0: Cayın Durağım. Sorreske matira gerek tam uyku gene belge belge ben ayrı ne kadar
1: uyku gene belge. Ne ha, ne uyku gene ne kadar zaman.
0: Ah, okey, ne kadar tiz zaman diyor, man ni zaman diyor.
1: Okay, kira kore.
0: Anisa.
1: Yo. Okay, kira ngwa dure. Kusida ka ngwa ati.
0: Habe ta ngwa tsonde.
1: Ke tsabe ni. Na go bero go ke. Zambia pti turo ke I presidenta Marinqana.
0: Zambia pti turo ke I presidenta. Map ke doctor Kenneth Kaundai.
1: Okay, aro ko gaftare ko de.
0: Aro ko ku so phaba de ga ba tswa go tangi go tswa.
1: Tangi. Na viksa duma.
0: Pa sa duon.